Porsche stansiyasında yaşayan infir ayağa kub selam jibere mənim. Mənim selamatlıq, uzun ömür tiliyibiz. Boğaların hamanıqlarından şulay oğu inizgi tilaklar bilen yaratan kızın İlmir adı yazıp jibergenler. Biz indi kündüzgü hotline'ı davam etəbiz. Devam etken arada iskartı fütası kile 891-72-308 nömerleri boyunca sizden kızıqlı selamlar, hem kızıqlı yanılıklar kabul etler, hem şulay yok, şulay yok, indi bizden temada bar. Kupten tügül uzgan qoyla günü onayından, sizden qoyla gizden indi kızıqlı tradisi bar. Naq buna sizden qoyla gizden xoas bulgan, en kızıqlı hem iştelikli cevab işin bizden bulak bulur, bulak yaxşı, sonraq aytırmın nersa ikanin. Çünkü sir bulsun, qatnaşırga kızıqraq bulsun, deyit eskile. 891-72-308 yaz, gittik devam etemiz.

dümin. Ofoklar ardına şillerge yerip şır bulap dışarga delimin. Dertlene yüreğim, aşkına kungilim, yıraka mengilik mamaga.